Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcı 13 Ağustos Perşembe bugün. Herkese günaydın. Slow Türk'te başlayan yeni güne sakin ritimler, duygu dolu şarkılarla eşlik edeceğiz. Bugün de ben Didem, mikrofon başındayım. Herkese mutlu ve güzel bir gün dilerim.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
13: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
14: Reklam.
15: Slow Türk.
16: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Yurdun kuzey ve kuzey batısında kuvvetli rüzgara karşı meteorolojik uyarılar var. Cumartesi gününe kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde gerçekleşebilir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor yetkililer. Bunun dışında bugün sabah saatlerinde Karadeniz'in doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hazırlıklı olmakta fayda var. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Günaydın.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Bir ünlünün 20

Dün sosyal medyada karşıma öyle güzel bir söz çıktı ki hemen not ettim. Bu sabah sizinle paylaşmak istedim. Diyordu ki suyun tuzlu olduğunu anlamak için denizin tamamını yutmamız gerekmez. Bir yudum yeter. İnsanlar da böyle aslında, öyle değil mi? Bize kim olduklarını gösterdiklerinde bunu anlamak için daha fazla kanıt aramamıza gerek yok. Bazen tek bir davranış, tek bir cümle, zor bir anda gösterilen küçük bir tavır bir insanın bütün karakterini anlatmaya yetebiliyor. Belki de hayatın bizi yoran taraflarından biri gördüğümüz gerçeğe inanmak yerine görmek istediğimiz insana tutunmamız oluyor. Oysa insanlar bize kim olduğunu gösterdiğinde ona inanmamız. Denizin tamamını yutmaya gerçekten gerek yok, değil mi?

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere Saadetleri hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yeni Bosna Şirin Evler Bahçeli Evler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hassal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yorucu, sohbetler eski tadında değil. Herkes biraz bezgin, her başın ayrı bir ağrısı var. İnsan tüm bunları görünce biraz uzaklaşmak istiyor diğerlerinden. Belki de bazen uzaklaşmak insanlardan vazgeçmek değil, kendine biraz daha yaklaşmaktır ve böylesi herkese daha iyi gelecektir. Slow Türk'te şarkılar da bu sabah bize iyi gelenleri anlatıyor. Bakın ne diyor. Zorun.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultraşar Opet'te bulacaksın.

15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazen hayatı büyük şeyler değil, fark etmeden yaptığımız küçük vazgeçişler yoruyor. Bir de hiç yaşanmamış ihtimaller var. Ya olursa, ya olmazsa diye düşündüklerimiz. Oysa bugünümüzü henüz gelmemiş bir ihtimal için tüketmek ne kadar gerekli. Belki de hayatın yükü kadar zihnimizde kurduğumuz senaryolar da yoruyordur bizi. Olup olmayacağını bilmediğimiz şeylerin acısını bugünden yaşamaya gerek yok. Bugün sadece biraz olanlara bakalım. Belki huzur biraz da burada saklıdır. Ne dersin?

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere Saadetleri hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yenibosna Şirinevler Bahçelievler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hassal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Haftanın dördüncü günü sevdiğimiz şarkılarla çıktık yola. Yavaş yavaş yollarımız sonuca ulaşıyor, çalışanlar iş yerlerine ulaşıyor. Günün sorumlulukları birçoğumuz için çoktan başladı. Herkese kolaylıklar dileyelim. Siz de günaydınınızı bu sabah Slow Türk'ten paylaşmak, sorumluluklara ufak bir mola verip kendinizi, hayatı canlandırmak isterseniz bize yazın. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız. Birazdan yeni saatte mesajları şarkılarla buluşturacağız.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.

0: Kral.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: etti, ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

saatte günün 9. saati günaydın mesajlarıyla devam ediyor. Adapazarı'ndan Özhan bizlere ulaşmış. İş yerinde bu sabahta kulağımız Slow Türk'te. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve çok özlediğime armağan eder misiniz demiş elbette. Erkan ve kız arkadaşı için çalalım şarkımızı. Derya da diyor ki güvensizlik insan ilişkilerini bitirir, bunu da unutmayalım, iletmiş olalım. 549-659-66-0 WhatsApp hattımızdan siz de günaydınlarınızı kalbinizden geçenleri paylaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Reklam. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Perşembe sabahını sevdiğimiz şarkılarla paylaşmayı sürdürüyoruz. Slow Türk'ten günaydın herkese, ben Didem sizlere eşlik ediyorum. İzmir'de Suat ve Dilek işe doğru yolda bizleri dinliyorlar, bu şarkı onlar için. Ankara'da Tayfur Özel Eğitim Merkezi'nde çalışan çalışma arkadaşları için istiyor. Adana'dan Sinem ve Kenan için de çalalım şarkımızı. 549-659-66-0 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
7: ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
9: Bugün getir büyük

0: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Günün 10. saatindeyiz. Herkese mutlu sabahlar, günaydın. Mesajlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Bolu'da Aylin ailesiyle kahvaltı sofrasında, böyle kalabalık sofralar hep bizimle olsun, tüm ailelerin olsun demiş. Elimde sevdiğim iş radyoda sevdiğim şarkıların tek adresi diyen bir dinleyicimiz var. Harika süslemeler yapıyor. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir şey. El emeğiyle ortaya çıkanların keyfi bambaşka. Tüm çalışanlara armağan etmiş şarkımız sizler için. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Yasemin İstanbul'dan selamlarını gönderiyor. Bu yaz çok hızlı geçiyor. Artık son günlerindeyiz. Hala tatile çıkamamış olanlara, tatil hayali kuranlara armağan ediyorum diyor. Bana da sanki bu yaz çok hızlı geçti gibi geliyor gerçekten. Manisa'dan Sezen için çalacağız şarkımızı. Erdem bizi Mersin'den dinliyor, sevgilerini gönderiyor. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.192 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.720, çeyrek altın 11.396 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Murat Göğbakan diğer yarımla az önce Slow Türk'teydi. Artık istek hattımız devreye girdi. 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam. Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sibel Can ve APO Kıyamam'la radyonuzda istek hattımız devreye girdi. İlk durağımız İstanbul.
1: Haluk Bey iyi yayınlar, sevgiler, selamlar. Ben İstanbul'dan Fenerbahçe taraftarı Muzaffer Alban. Artık bir şampiyonluk istiyoruz ve bunun için de bütün Fenerbahçeli dostlar ve izleyiciler, dinleyiciler için Tantaşçı'dan Gidişat şarkısını çalmanı rica ediyoruz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Bu sene öyle ki Türkiye Süper Ligi'ne inanılmaz yıldızlar geldi. Gerçekten de çok çekişmeli bir lig olacak. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diye ekliyorum ve bugün de Beşiktaş'ın maçı var. Aynı zamanda Avrupa kupalarında onlara da başarılar diliyorum ve hemen şarkıya geçiyorum. Tan Taşçı, Gidişat, Slow Türk'te.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Manifest yaşanacak sayla radyonuz saydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda başkentimize gidiyoruz. Ankara'dayız.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Ankara'dan Melike. Hepinize iyi günler dileyerek başlamak istiyorum. Ve Blok 3'ten Kayıp Bir Kalp Var şarkısını sizlerden istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum ve bu şarkıyı annem ve yanımızda çalışan tüm mesai arkadaşlarımız için ve canım kardeşim İlyas için istiyorum. Çalarsanız çok seviniriz. Tekrardan iyi günler diliyorum.

0: akşamlarda.
1: Blok 3 Kayıp Kalp'le Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Antalya'dayız. Semih Cenk isteği var.
2: Merhaba, sizi Antalya'dan dinliyorum. Semih Cenk'ten Üzülmedim şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin.

0: Melike Şahin Nasır Slow Türk'teydi. Sesi mesajlar bu perşembe gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Adana'dayız. Yağız, kulağımız sende.
1: Merhaba, ben Yağız. Adana'dan sesleniyorum. Kuzenim Suna ve kardeşim Aslan için Bilmem mi şarkısını

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.094 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.725, çeyrek altın 11.404 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Kendilerini bize tanıtan şarkıları Seni Dert Etmelerle Madrigal Slow Türk'teydi. Sesi mesajlarda bu kez İstanbul'dayız. Sıla isteği var. Dinleyelim.
1: İyi günler. Ben İstanbul'dan İbrahim. Sıla'dan hediye şarkısını Suriye'deki sevdiğime istiyorum.

0: Kılıç, Yalan Dünya Slow Türk'teydi. Bu kez İzmir'e gidelim, bakalım bugün İzmir'den nasıl bir istek geliyor.
1: Merhaba Haluk Bey, rica etsem Ebru Gündeş'ten Teşekkürler şarkısını çalabilir misin? Çalarsanız çok seviniriz Haluk Bey. İyi çalışmalar. Slow Türk dinleyicilerine gelsin, bize gelsin, size gelsin. Kolay gelsin Haluk Bey.

0: Ebru Gündeş, Beyaz Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Adana'dayız, Ajda Pekkan isteği var.
1: Merhaba, iyi günler. Adana'dan bağlanıyorum. Ajda Pekkan'ın Bir Günah Gibi çalar mısınız? İyi günler, iyi yayınlar.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yandım yeri.
1: Bu yılın en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi olduğu Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Antalya'dayız.
2: Merhabalar Slow Türk ailesi. Ben Antalya'dan Fatma. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim dostum, ablam, canım, her şeyim olan Elif ablama hediye ediyorum. Allah'a emanet olun.

0: Harun Kolçak ve Gökhan Türkmen yanımda kaldı. Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Berra. Mikrofon sende.
1: İyi yayınlar. Ben Berra. Çorlu'daki halam için Tarkan'dan bir parça çalar mısınız? Teşekkürler, sevgiler.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği kendisine ait olan Halelim şarkısıyla Mabel Matiz az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda manifest istekleri var. Dinleyelim.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Bugün sizden Bora abim için Manifest'ten Hileli şarkısını istiyorum. Kendisi Manifest grubunu çok seviyor. En çok da Zokta'yı seviyor ama ustam daha çok seviyor onu. Kavga ediyorlar.
2: Merhaba Rık abi, izleden Murat'la Manifest'ten Hileli şarkısını çalar mısınız? Elinat Çekirze'den.

0: bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Adı İntikam'dı ve Afra Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda şu an fındık toplayan dinleyicilerimiz de var. İyi çalışmalar, kolay gelsin diyelim ve hemen sesli mesaja kulak verelim.
1: Merhaba, ben Süheda. Fındık tarlasındayız. Fındık toplarken sizi dinliyoruz. APO'dan Sana Rağmen şarkısını çalarsanız çok seviniriz. Kolay gelsin.

0: Sana rağmen de APO geride bıraktığımız isimde dinlemekten keyif aldığınız en iyi şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Merhaba Haluk Bey, yine sizi keyifle dinlediğimiz şu dakikalarda duygulardan duygulara savrulduğumuz şarkılara bir tanesini de ben eklemek istiyorum. Eğer yayın akışınıza uygunsa Bengü Beker'den Sana Yıldızları Ödediğimden dinleyebilirsek çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum size. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulaması.

0: Slow Türk'te bu perşembe gününe şarkılarınızı bırakmaya devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi için İstanbul'dayız.
1: Merhaba, İstanbul'dan Furkan ben. Severek takip edip dinliyoruz. İki Tas Çorba şarkısını bizler için çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: yetse de böyle.
1: Bir Mustafa Sandal şarkısıyla Mela Bedel radyonuzda ait Slow Türk'te Ferhat Göçer istekleri var. Önce dinleyicilerimiz neler söylemiş onu duyalım, sonra da Ferhat Göçer çalalım.
2: Halit Bey kolay gelsin. Erzurum'un dereden Meral Akınar. Şu an çalışıyorum ve sizleri dinliyorum. Ferhat Göçer'den Kandırdın Beni Hayat adlı parçayı. Ailemi istiyorum ve sevdiklerime gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Merhaba, iyi yayınlar. Şu an bir yandan koştur koştur yemek yaparken bir yandan onaylık kızımla ilgileniyorum. Bir yandan da sizi dinliyorum. Sizden Ferhat Göçer'den Gül Ki şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı canımdan çok sevdiğim, bizim için çalışan eşime armağan ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Mobilin bankası Akbank.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: artık dillere pelesenk olan şarkılardan bir tanesi Beni Ağla, Ankara Ekos radyonuzdaydı. Slow Türk'te Ankara'dayız.
1: Merhaba, Slow Türk'ün en güzel dinleyicisi.

Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: Berlingo Sahibi. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Tarifi yok ve mebrure radyonuz saydı. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. Sesinize, yüreğinize sağlık. Haluk Sarıtaş ben. Yarın 11'de bir kez daha buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Perşembe gününün devamından herkese merhaba. Slow Türk'te en keyifli aşk şarkılarıyla bugünkü yayınımızı da başlattık ve tüm program boyunca geçmişten günümüze en sevdiklerimizi duymaya devam edeceğiz. Ben Şeyma Şener, 19'a dek sizlerleyim. Herkes için keyifli bir gün, çalışanlar için kolaylıklar diliyorum.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
3: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
5: Kamu spotu.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sosyal medyada kimin fotoğrafını beğendiğinize bundan sonra daha dikkat edin sevgili dinleyiciler. Çünkü yapılan son açıklamalara göre sosyal medya hesabı üzerinden karşı cins birilerinin sürekli fotoğraflarını beğenmek güven sarsıcı davranış olarak görülüyor ve boşanmalarda kusur olarak kabul ediliyor artık. Emsal davalarda görülmüş. O yüzden zaten şu sosyal medya çıktı çıkalı ilişkiler tüm güven ve sadakat sınavlarını da buradan veriyor. Hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Dediğim gibi boşanmada da kusur olarak karşınıza çıksın istemiyorsanız kimi takip ettiğinize, kimin fotoğraflarını beğendiğinize artık daha dikkat edin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.104 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.732, çeyrek altın 11.416 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

Akşam üzerine ve programın yeni bölümüne yaklaşıyoruz. O yüzden hemen numaramı da hatırlatmak istiyorum ki artık sizler de yayınımıza katılın. Ne duyurmak ne paylaşmak istiyorsanız hadi yazın. Birazdan mesajları okumaya başlayacağız. 549-659-66-0 WhatsApp numaramız 549-659-66-0.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sana hemen ilk mesajlarımıza bakalım. Öncelikle Ankara'dan Deniz Bey'e, hemen ardından İzmir'den Füsun'a çalacağız gelecek güzel şarkımızı. Yepyeni saatimiz başlamışken, mesailerde artık sona doğru daha da yaklaşmışken, siz neler yapıyorsunuz? Zamanınız nasıl geçiyor? Şarkıları kimlerle paylaşacaksınız? Yazmaya devam edebilirsiniz. Bol bol mesaj okuyacağız bu akşamda. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0. Tekrarlıyorum, 549 659 66 çift 0'a mesajları bekliyorum.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazı dinleyicilerimiz için de bugün aşk şarkıları, hatta ayrılık şarkıları bir başka can yakıyor belli ki. Çünkü yeni ayrılıklar yaşanmış, Sevgi yazmış. Onu çok sevdim ama aramızdaki sevgi birlikte olabilmeye yetmedi diyor ve sevdiği için istiyor. Gelecek şarkımızı 549-659-66-0 mesajlar için numaramız, sizler de yazabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.104 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.732, çeyrek altın 11.416 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Bugün hep ayrılıklardan gittik. Bakalım mutlu aşk mesajları da alacak mıyız? Adana'dan Emine sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eski nişanlım için istiyorum demiş. Hemen ardından Sivas Gemerek'ten Eyüp Pınar. Sıradaki şarkı güzel ülkemin güzel insanlarına gelsin diyor. Yayınınızı severek dinliyorum. Çok keyif alıyorum. Bugün de sıradaki şarkıyı çok sevdiğim arkadaşlarım Gözde, Kübra ve Ayhan için istiyorum. Umarım onlara güzel bir sürpriz olur demiş sevgili Merve ve arkadaşlarına da geliyor şarkımız.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
14: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te akşam aşk şarkılarının en güzelleriyle devam ediyor ve bu keyifli dakikalarda ben Şeyma Şener mikrofon başında olmayı sürdürüyorum sevgili dinleyiciler. Henüz oldukça vaktimiz var bu güzel şarkılara birlikte kulak vermek için 19'a dek yayınımız sürecek. Mesajlarımız da var tabii ki. Sakarya'dan Fatoş, evet bazen çok sevmek yetmiyor. Ben de çok sevdim, o kadar çok sevdim ki ama yetmedi.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Yavaş yavaş son mesajlarımıza bakalım. Antakya'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı sanayide çalışan oğlum Yiğit Dursun ve eşim Kadir Kurt için istiyorum diyor. Mesajı gönderen dinleyicimiz Antakya'ya bizden de selamlarla birlikte şarkımız hemen ulaşsın.

0: reklam.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.

mesajları çok üzücü bir mesajla bitireceğiz. Kayıp konularını konuşmakta hep zorlanıyoruz biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, ama dinleyicimiz istediği için mesajını ileteceğim. Sevgili Zeynep Elazığ'dan yazmış. 12 Temmuz'da arkadaşımızı 17. yaş gününde elim bir kazada kaybettik. Onu anmak için bir şarkı istiyorum demiş. Başınız sağ olsun. Çok erken kazayla gelen ani ölümleri atlatmak da çok zor zaten. Sabırlar diliyorum kaybınız için. Çok üzgünüm.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
9: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Akşamın bir yeni saati, programımızın da son bölümündeyiz. Ben Şeyma Şener, sizlerleyim. Radyolarını yeni yeni açabilen, şimdi fırsat bulanlara da hatırlatmış duyurmuş olalım ve trafiğe çıkıp eve dönüş telaşına başlayanlara da iyi yolculuklar dileyerek sizleri son bölümün harika şarkılarıyla baş başa bırakalım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
6: Chery, pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Migros Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
0: Yataşla mutlu uykular.
4: Günlüğünün 24 saati.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Zor bir haftayı geride bıraktık. Sıcaklıkla bayağı boğuştuk bu hafta sevgili dinleyiciler, ama hafta sonuna doğru giderken güzel haber de geldi. Şöyle içinize biraz su serpmiş olalım. Haftalık hava tahmin raporlarına göre cuma ve cumartesi günleri öğle saatlerinden itibaren birçok bölge ve İstanbul'dan gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Bizi biraz serinletecek bir hafta sonuna doğru ilerliyoruz diye umuyorum.
1: Yok.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Ben Perşembe yayınımı son bir şarkıyla kapatıyorum ve hepinize huzurlu, güzel bir akşam diliyorum sevgili dinleyiciler. Yarın haftayı tamamlamak üzere tekrar buluşalım. Cuma günü 15'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. Hoşçakalın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin. Hayalim.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

ise bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulaması.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Ok Meydanı Haliç, Şirinevler Sefaköy Avcılar hattı aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi her iki istikamette yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı kısa süreli yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Doğutürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

falan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şey.